güneş üzüntülsün, şefeğinden nur süzülsün, süm açılsın dan sökülsün, gelmişiz biz Karabağ'ın, dağlar dereler geçer.

başına girmişik. Uğrunda canlar vermişik. Hem gazik hem şehidik. Gelmişik biz Karabağ'a.

cesaretini, Karabağ uğrunda şücaiyetini, kazandın milletin mehabbetini, müzeffer ordu.

dünyaya gösterdin özgür diletini. Karabağ uğrunda şikayetini kazandın milletin.

derler ona kurban gedene nesil oğul değirler. O ebedi namus var, o ebedi koruhtur, ürpek.

0: Her bir müstakil devletin müstakil yaşaması için onun güçlü, muhasır taraflara cevap veren ordusu olmalı.
1: Azerbaycan'da ordunun inkişaf etmesi, görkemlenmesi Azerbaycan devletinin, Azerbaycan halkının en esas vazifesidir. Biz hemşe emre olarak beyan etmişiz. Azerbaycan'ın devlet müstakilliği ebedidir ve sarsılmazdır. Biz orduya sürsü gayri göstermeliyiz, ordunu daimi görkemlendirmeliyiz, ordunu inkişaf etmeliyiz.

kudretini, Karabağ uğrunda şücaetini, kazandın milletin mehebbetini, müzeffer ordu.

Hiç vakit unutmadım her bir andını. Daim uca tuttun esker adını. Doğruttun vetenin etimadını. Müzeffer ordumuz kan.

dünyaya gösterdin öz kudretini, Karabağ uğrunda şücayetini, kazandın milletin mehabbetini. Müzeffer ordumuz

güsse getirdi. Neyimiz vardısa onu yitirdi. İller bir anda bile bitirdi. O günde, o anda hiç olmayaydı. Hiç neden bir söz biz dağ eyledik. Yalanı düz söze dayar eyledik. Karanı ah renge boya eyledik. O günde, o anda hiç olmayaydı. O günde, o anda, o anda, o günde hiç olmayaydı. Bir payız akşam benim talimde hiç olmayaydı. O günde, o anda, o anda, o günde hiç olmayaydı. Bir payız akşam

zor bilmeyirik biz. Geceni süpedek göyneyirik biz. Geleni gideni dinleyirik biz. O günde o anda hiç olmayaydı. Hiç neden bir sözü biz dağ eyledik. Yalan düz söze dayak eyledik. Karanlık renge boya beyledik.

eyneğime düşmüşse, bir yağış damlası tek yaşarım gözlerimde, gözyaşı çiçek çiçek.

Galebenin sorağını gözlüyorum. Gör haçandı. Koy eşitsin bütün dünya. Karabağ, Azerbaycan'dı.

Üz yanında tökülüp de tel nazik, sine meydan zülf perişan bel nazik, ağız nazik, dodak nazik, dil nazik, ağ ellerin elvan henadan peri. Ovçusu olmuşam sen tek maralın, hayalımdan çıkmaz her giz hayalın, enliyi kirşanı neyler cemalın, sen ele gözelsen binadan peri. Güneşteki her çıkanda seherden, alırsan vakifin egrini serden, dua açınam salmam eli nezerden, eksiği olmayasan sen adam peri.

Peri 25 yaşında Mehmet adlı bir molla ile aile kurur. Onun şiir senet alemine meyilliği Molla Mehmet tarafından müsbet karşılanır. Buna razılık Aşık Peri'nin bütün hayatına yansıyır. Ve o özünün göz göresi nakam bir ömür sürmeyinden gileyli misralar yazır. Deyilenlere göre Aşık Peri 1847 yılı dünyasını değişir. Kardeşleri Kerbela Ferzalı ve Mahmud bacılarını Şuşa'dan apararak doğulduğu Maralyan kendinde torpağa tapışırırlar. Cemi 35-36 yıl ömür sürmüş Aşık Peri canı dost yolunda eyledim feda dağ deyilerem harayın aşı elinden gileğiyle bu dünyanı terk ediyor.

Körpü. Senden ayrı yaşasam, bağrımın başı ağlar. Azerbaycan torpağı.

Kaç değersen kaçaram, uç değersen uçaram. Köş desen bu dünyanın, o başına köçerem. Ay gözüm.

0: Her bir müstakil devletin gerek güçlü ordusu olsun. Yani güçlü ordu devletin müstakilliğinin teminatçısıdır, garantidir. Ve ben umut varım ki biz ordumuzu güçlendirerek, ordumuzun dövüş kabiliyetini yükselterek, muasir silahlardan istifade olunma keyfiyetini artırarak biz devletimizi yükselteceğiz. Ve en esas Azerbaycan'ın işgal olmuş torpaklarının azad olunması gününü yakınlaştıracak ve Azerbaycan'ın arazi bütövlüğünün suverenliğini mütlak temin edecek.
1: Biz öyle bir güçlü ordu yaratmışız ki düşman bilmelidir ki düşmanın bir tane de olsun herbi ya da ki strateji obyekti olmasın ki Azerbaycan ordusu onu mahvedebilmesin. Düşmanın bütün hərbi hedefleri, bütün strateji əhmiyyətli məntəqələri Azerbaycan ordusu tərəfindən mahvedilə bilər. Bizim bugün nümayiş etdirəcəyimiz silahlar həm Azerbaycan xalqına bunu göstərəcək, həm düşmənə bunu göstərəcək, bütün dünyaya bunu göstərəcək.
2: Bizim ordumuz, kahraman evlatlarımız dağlardan, derelerden, meşelerden, cığırlardan keçerek sıldırım kayaları get ederek kayalar vasıtasıyla dırmaşa dırmaşa Şuşa'ya kalkarak orada Elbeha dövüşünde düşmanı mahvetti. Azerbaycan bayrağını Şuşa'da kaldırdı. Ve ondan bir gün sonra daha 70 kent işgalcılardan azat edilenden sonra Ermenistan artık teslim oldu. Ağ bayrak kaldırdı, diş çöktü, öz layıklı cezasını aldı ve imdad diledi. Biz Ermenistan'ı dövüş meydanında mahvettik.

0: Her bir müstakil devletin müstakil yaşaması için onun güçlü, muhasır taraflara cevap veren ordusu olmalı.
1: Azerbaycan'da ordunun inkişaf etmesi, görkemlenmesi Azerbaycan devletinin, Azerbaycan halkının en esas vazifesidir. Biz hemşe emre olarak beyan etmişiz. Azerbaycan'ın devlet müstakilliği ebedidir ve sarsılmazdır. Biz orduya sürsü kaygı göstermeliyiz, ordunu daimi görkemlendirmeliyiz, ordunu inkişaf etmeliyiz.

Geç vakt unutmadım her bir andını. Daim uca tuttun esker adını. Doğruttun etenin etimadını. Müzeffer ordumuz

dünyaya gösterdin özgüdretini, Karabağ uğrunda şikayetini, kazandın milletin mesajını.

olacak. Vakt geldi terk edip gidirem sen durna kadar gayıdacağım.

Galebenin sorağını gözlüyorum. Gör Haçanlı. Koy eşitsin bütün dünya. Karabağ, Azerbaycan'dır.